0: Mümkünse.
1: Peki diyor.
0: Şimdi kanka, öncesini çoğalıyorsun, kendisini yazıyorum.
1: Copy patient contact on the control case on the engine number 36.
2: 28 copies, we're complete.
1: 28 copy complete, 1136.